Durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, durdum, dur